0: kilik sana tamam bana de, bağını da mata seri takayım falan. Ne o, niye böyle? Afiyet acı vata, sağolik, bakımlar sana yine uza, bakayım da bir
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Hatta zaman dönemi havanın gittel ol, antisi de ula uzay moru. Ne diye kaksa absurdu seri, dramatiğine, absurdu istanbus, bak unasat uza moru natural. Moru natural şire, ne diye mat existi ya ala lokal. Ne diye moru şire mi makasa, atahan moru şire. Hanya fikir kat iya iya fakfak ini iya atahan moru şire, parah kan lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, all the Luga is Yotahanka, the Luga, Atahan Moruk Seseruk Nezemaka, Ula Lavos, Nete Vela, Paya Muntu Kamaru Be, Depois Itare Vela Moruk Seseruk Afetado. Ida Maka Soma Dea, Ida Pusidare Tau Adulus

0: Umar Vazquez'in Kurt'un Selam'ına kavrayabiliriz. Kimisinin tamamını da bağlı da mata seri tatlıyım falan. Ne o? Niye böyle? Afiyet'e göre Saudi bakımlar seneyine uza bakayım da bir sene.
1: O Vintis, ne maki informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.